İleyhi merci'ukum cemi'a. Va'dallahi haqqa. İnnehu yebda'ul halqa thumma.

Vay saata ta xoş, denge tel dine be Hozan Semet, Gudarin Aziz Gavadin ve Got bila Rugeş Bazi bistire, Amer bila bistire, Melinri Muhammed hazire, Keremkin bila veri li. Adresa me çi ye, de Instagram ede, TRT Kurdi Radyo logoya me sore, jibona mesajın WhatsApp'e 05 05 784 47 78 evji telefona me ye, Keremkin.

0: Selam ve rez Abdullah abi. Ez halkı batmanı mı el ağrıya düşüklüm. Jumara buran toprak seveli hış bültüne şifeli nasır oluyorum. Jive gavan teşekkür tkın.
1: Vay serçava xode qavete bedeve jivir heya qareki se ağrıya sebri oduncu şandi evdenk. Mala Nasır, gotiya Mala Nasır, aşira sinika, le mintiqa bişeriye, kalamen ve angeleken, Hersuya İbrahim Bave Nure, Muhammed Ali Glover Bave Xazabe, bu hin kalamen ve denir hene, mal ava be, kudu heçi kese kudu xabite, lisar karajı, havale pi u baske uman be, qavate bide, keremkin bila burhan toprak beji ay sebe.

0: Serbat Erkir. Hem de için sert var da şoğulu. Kuşmer'e Seyda Perinçek. Kulama Kuser'e Lefi. Biraz geldi. Kurt Hemek biraz. Tavuşu boyuta var ya.
1: Saata ta xoş keke ferzend oğra xere be xudê tevlîkarê ve be qoser nele merdin le berdeste me hazire eme juvera seyda perinçek merdin lexin u piş rejî daxwazin ve endin ka telefona me çiye 0505 784 47 78 jibo instagrama rengin telete kurdi radio logoya me sorike vernî

0: Saet xoş deng dedine gudarin aziz mesajin ve li ser heftin ferzende tekin mesajeke deng şandiye gotiye em diçin naha ser kar kaçı dixwaze.
1: Selam buraya devam

0: Ve şu var be Umut Altınçak, motore zaf teşekkür keni. Gözlerin aziz naha denge katya İshak Erdemci şandiye eme vi denge lehen le adresa meçe. Jibona mesajın WhatsApp'e 0505-784-4778 jibo ware şahi u kefe Instagram'a rengin adresa meçe. TRT Kürdi Radyo Kerem'e kua binivisin. Ka denge katya çi gotya İshak Erdemci.
1: Selam abi sen ez İstanbul eşerden ez baba he deriniş estrane tugazbte nav estrane evindare çavete koma avesta.
0: Şerzan kurban spas dikim İshak Erdemci gotiye dengbeş Ekrem Toriki dengbeş Zekiye Toriki dehe jisertene başına ve onca Erdemci belki on Merve her bin kurban. Naha liber desteme koma avesta kekemini Umut Qoseri ne hazır ama hemşeriye gibi lehin şunavi Kerem Ken ve Gavadın got mem ararat çiçeği verney.

Saat xoş xale hem denge tel dine be hun zanin xale hem xale hemit nave kale wi haciye nave kale xob xob nafkiriye nevzat tosun nivisan diye juwane çi gotiye keke min gotiye selam aleyküm bre heja ve aleyküm selam ser çava sıtana davi diyari tamame gudara dikim den baş rejzu slav ser ser emi ser çava emi kek nevzat kudye kare ve gishka lehev bine malava hamuya vabe keremkin bra dilyar beje fehima.

Saat xoşkake dilyar dengetel dine ve gudaren aziz jibo mesajan. Adresa me de Instagram'e de TRT Kurdi Radyo. De WhatsApp'e de numara me 0505 784 47 78. Kerem kunem jora distrana serhev lexin. Necat menge bila meyro şevgo behra beje u pişreji gula civat u govendin heyla Jolemir Guvane Nevzat Çiftçi Bilabistri Gevrey. Kerem ki.

Saat xoş, Adem Tepe, denge tel, deneye be. Gudarin aziz, ji qereki se, ji agiriye, ji giyadine keke mini qadir. Stonek xostiye, le ya xemeye, ya eşeye, qadir bira tuzani, formata me, ya şahiye u kefeye. Keremke, stoneke şahiye bixoze, le neh deqeye naman. Xuşka min Suzane nivisande, gotiye, merhaba, roja, abxir ve ji Diyarbekir de nivisinim. Bona hezkeriye, xo dixoazin bira Turan Şengül bistiriye, gotiye. Xuşki hemam le binirin, heger hazır ben le dixin. Vedya ve ki heye Elif Biyani, Hozan Remzi, Bela Keremkin, Govend Keçik.

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.

Eyvara ve bixir. İro sisi tabakı roşa düşeme saat 7 nüçe nevari des fikirin. Emin behev rali roşa ve binerin. Hemeli velatı mehmüçeli dünyayı. Hadise ve havadisenin çava pekatın. Geşedan urudanın davetçin eme bilin selekrani. Le avli çent nüçe inku derketine peş. Serokatiya koma AK Parti peşniyaza kanuni. Ya şu bu hedefa Türkiye be terör hazır kir peşniyaz li meclise ki hatta sibeşi hamu parlamenterin AK Parti imza kirin paşi ve komisyon adaleti embejin gut peş bekirin li meclise ji te plan kirin ku ve hafti anji hatta roşa ine derkeve vekidin kanun ekedin şey ki AK Parti bu malbatin şehit u gazi anji kanun ekenu teklif ekenu hazır kir me bahsa veji bikin ku jibo malbatin şehit u gazi an gerek mühime. Lidije Ertuğrul Özkök şiver ku hakareti serokuma Recep Tayyip Erdoğan kirke lepirsin hat tespekirin bertek hene aciziye hene seroki ragandiri Burhanettin Duran vekidin berdefki AK Parti Ömer Çelik Alikare seroki güçlü iki AK Parti hayatı yazıcıcı aciziye hua ifade kirin derhakı Ertuğrul Özkök'te çıgotun eme lemnerin. Encamin bir cihbun eken LGS imtihana derbas buna liseyan. Roja çarşeme ve eşkere bibin tabi gelek kondekar libendine malbat libendine. Netice deli ser malpera interneti ya vesareta perverde işi ben bela fikirin roja çarşeme ve diyar bibin tamaşva nevşe meji lugurguliyan binerin. Başeme beri xabidin rıhayl rıhayl da'vateke dukure xo embejin sinneta dukure xo kirine da'vatek çepuye le malbat kırareke Balkeş da oha got yen ku pere o zer bi zarok kemme da dikin eme wan pere o zeran malbaten şehid andra, gazi andra bişinin destekeke oha kir bi qrara xoya malbat samaşvaneja duhaze ku destekebide malbaten şehid.

0: و غازیان یین کن آل بر تلویزیون این خونه و لبر رادوی گوین والمنه کرم که نوچه نیواره دست بدکن Ve hafta gelek mükimeh de çarşo veya Türkiye AB terörde gavin mükim tenabetin o serukatiye koma AK Parti'ye peşniyaza kanun eyke acuba edefa Türkiye AB terör hazır kirke li meclisi ji parlamenten ranra şant hatta sebeci hamu parlamenterin AK Parti ve imze bikin ve teklifi peşniyaz be istisnacı hamu parlamenter ranra şant o juan xosku peşniyazı imze bikin kanuna çarçove ji de anji donze maddeyan pekti u arman şeve ku bi desteka heri berfireh bikeve ravaç.
1: Önümüzdeki günlerde
2: Drojen peşmede ev kanuna ku evde meke emlisar da xabetin emi peşkeçi meclisa xoya gazi bikin. Ev mesele ne mesele yake siyaseti ye. Ojbo veji em de xozir hamu partiyin siyasi desteke bedini o bi desteka heri berfere bikeve revaci.
3: Ev hefteç bu hedefa Türkiye be terör hefteyke kritike. Komak Parti'ye peşniyaza kanuni jibo imzayış parlamenteran reşant. Ligori Çavkaniyen AK Parti'ye kanun jide anji duazde maddeyan pekti. Armanca AK Parti eveku kanun desteka heri berfre bükeve ravacı. AK Parti dixwaze piştî istişareyan Nigel Partiyan peşniyaze bine ber meclisi. Jibo veci hayata AK Parti'ye beriyaku kanun vere meclisi ve bu partiyan ra hevditinan büke. Plan eveku seloke meclisi numan kurtulmuş. Bir seloke giçti ye yeni partiye ra hevditine kebke. Ligori Çavkaniyan ve kanuna çarçöveye ve hefteye binin ber meclisi. Piştik o kanun bir kever ravacı ve du mekanizma benava kirin. Hem bürokrasiye evlehiye hemçi siyaset ve peyvacaya fesihbuni yarıxısına terörü teqib bike. Peşniyaz ve icbur careki o demeke bedarxıstın. Tiştekveki hafya giştici nine.
0: Kanun ekedin jeti hazır kirin teklif eke hazır ev yekşi gelek mühime jibu mafu haqeyn malbaten şehit u gaziyan. Teklif eke nu peşkeşi meclisi hatkirin AK Parti Cumhur İttifaka Cumhur hazır kir. Seroki koma AK Parti Abdülhamit Gül Hurgulyen teklifi ragant Gülgot haya kıyameti eme mafi malbaten şehit u gaziyen kwe bi Paris. Seroki koma AK Parti ki Seroki ekili koma AK Parti Abdülhamit Gül jibo mafi şehit u gaziyan malbaten mafi şehit u gaziyan teklif eke nu peşkeşi serukatiye meclisi ekir. Gülgot bivi teklifa kanuni emi personelin fermandariya cöndirme yeni evliyeki apera ve yeni teşkilata istihbarati o gün münt parizan ve bi parizin. Her va Abdülhamit Gülgot jibo pırskreke nuan ben çare serkirin jiyev teklifa meyka nu mühime. Gülgot ev kanun jibo problemin pırskreken xwendekarên leşkerî jî wê çareserî hebîne. Abdülhamit Gül di daxuyana xwe de got ji bo malbatên şehîd û gaziyan jî wê mehane bêgirêdan. Her wiha Gül got bi van xebatan em jî dixwazin layiqê wan bibin. Seroki giştiği ki CHP Kemal Kılıçdaroğlu diyerkir ku hedefa Türkiye B terör fersendeki dirokiye Kılıçdaroğlu got dibe dinavenda xebatanda meclise be.
4: Terörün bitmesi
2: Hılaskına teröre jibo Türkiye fersendeke dirokiye.
3: Bu van gotlan pişkili da hedefa Türkiye be terör. Diyar kırkı evcubu Türkiye fersendeke dirokiye. Seroke giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Lünavenda gişti da huyani da çapemeniye. Dorojevavi de pevajoya Türkiye be terör, overaskırına kanuni hebu.
4: Bundan sonra da
2: Banga me zelale, dive jivir u peve hemu xebat li meclisi were meşandin. Dive kanuna ve rastkirne zelal be oligori rezgin hukuki were amade kirin.
3: Kılıçdaroğlu gut, bila hemu merheleyin ve peyvajuil meclisi were meşandin.
4: Hiçbir siyasi...
2: Em dive meselide tüm menfaateke siyasi dan fikrin o xedikin bin vi bari. Jibu huzura velate me, jibu huzura heremi, çareseriye ku ez di bejim de Türkiye rahat bike. Bila bez kesekidin nemire, bila bez Türkiye jive mesele bifilite.
0: Şure Aleşkeri Kabil'in Sveyli Beştepe Dibin Serukatiye Serukumar Erdoğan'da ve Bici ve Dinav TSK'yı da derbari terfi tayin tekavidi o direşkirine vakti vesfe anda ve hın kırar verin standin bir yarın şura edi Bişte Erekirna Serukumar verin eşkerekir.
2: Hın kes de terfi bikin, hın kes jî de verin tayin kirin. Dirêjkirina wextê wezîfeya general, amiral û miralayî jî dê werin erxandin. Şûreya

Orkeşe nav kandile gerdene zira vejeyde eyni Gidiye gele oy zübenge hafd guni meser mola Bavit ehe bu teşbun Ramuzane gidu azre gir verdi eli Tü zeyr bige oy zübenge izan hal sali mütemam bu vezir Ramuzane gitte du kazım Harve kare miskini harami meri

gece por gece nav kandile girden zereje de eyli gidiye gel o zubangi hafkuni meser mola babi tehebu tecbuna ramusan edi du azrekir berdi ali tu zer bi geysal havzale mi tamamu vazir ramusan ekte du khuazim parve qare mi